0: Dinci İslam, dinci İslam. Bir dini var, dini var. Zan, zan, iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.